Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram Merit Hıyar 1 manat 29 gepik. 1 kilogram Salkım Pomidor 2 manat 89 gepik. Teklifler 10 May tarihine de geçerlidir.

yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için bravo. Doğru seçim. Fabrikten evinize, Embavut'tan fabrik kıymetine indirim. Ülke üzere her filialda, yalnız 10 gün. Mebelleri fabrik kıymetine elde etmeye telesin. Üstelik istediğiniz mehsulu 18 aylık faizsiz kreditle alın, ödenişe 2 ay sonra başlayın. Size yakın Embavut'da aktarın. Etraflı embavut.az veya 126.

0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram Merit Hıyar 1 manat 29 gepik. 1 kilogram Salkım Pomidor 2 manat 89 gepik. Teklifler 10 May tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram Merit Hıyar 1 manat 29 gepik. 1 kilogram Salkım Pomidor 2 manat 89 gepik. Teklifler 10 May tarihine de geçerlidir.

0: Fabrikten evinize, Embavut'tan fabrik kıymetine indirim. Ülke üzere her filialda. Yalnız 10 gün. Mebelleri fabrik kıymetine elde etmeye telesin. Üstelik istediğiniz mehsulu 18 aylık faizsiz kreditle alın, ödenişe 2 ay sonra başlayın. Size yakın Embavut'da aktarın. Etraflı embavut.az veya 126.
1: Bravo'da Unibank kartları çok serfelidi. Unibank kartlarıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 6 faize dek yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.

Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram melit hıyar 1 manat 29 gepik. 1 kilogram salkım pomidor 2 manat 89 gepik. Teklifler 10 May tarihine de geçerlidir. Ella

0: Fabrikten evinize, Embavut'tan fabrik kıymetine indirim. Ülke üzere her filialda. Yalnız 10 gün. Mebelleri fabrik kıymetine elde etmeye telesin. Üstelik istediğiniz mehsulu 18 aylık faizsiz kreditle alın, ödenişe 2 ay sonra başlayın. Size yakın Embavut'da aktarın. Etraflı embavut.az veya 126.
1: Bravo'da Unibank kartları çok serfelidi. Unibank kartları ile Bravo'da ödeniş et. Düz 6% dek yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.

Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram melit hıyar 1 manat 29 gepik. 1 kilogram salkım pomidor 2 manat 89 gepik. Teklifler 10 May tarihine de geçerlidir. Ella Giy.

0: yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için bravo. Doğru seçim. Fabrikten evinize, Embavut'tan fabrik kıymetine indirim. Ülke üzere her filialda, yalnız 10 gün. Mebelleri fabrik kıymetine elde etmeye telesin. Üstelik istediğiniz mehsulu 18 aylık faizsiz kreditle alın, ödenişe 2 ay sonra başlayın. Size yakın Embavut'da aktarın. Etraflı embavut.az veya 126.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinlediniz.

0: Bravo'da Supermanat günleri sizi gözleyir. 13 May tarihine dek 1 kilogram. Ülke Albeni şakala çeşitleri 14 manat. 1 litrelik Costa Dora Poma zeytun yağı 12 manat. Süper kıymetlerle kanaat için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye eder.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiye.

0: Fabrikten evinize, Embavut'tan fabrik kıymetine indirim. Ülke üzere her filialda. Yalnız 10 gün. Mebelleri fabrik kıymetine elde etmeye telesin. Üstelik istediğiniz mehsulu 18 aylık faizsiz kreditle alın. Ödenişe 2 ay sonra başlayın. Size yakın Embavut'ta aktarın. Etraflı embavut.az veya 126.
1: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartlarıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 6 faize dek yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 13 Mayıs tarihine dek 1 litrelik möcüze kargıdalı yağı 5 manat 89 kepik. 1,8 litrelik oluna kargıdalı yağı 7 manat 49 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
3: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mehsul Ela kıymete 4-8 Mayıs tarihinde 1 kilogram West Gold kereyağı 22 manat 95 kepik 2 litrelik Yonca kargıdalı yağı 8 manat 99 kepik 5 kilogramlık Sultan Basmati düğü 18 manat 99 kepik 225 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 5 manat 85 kepik 5 kilogramlık Ariel yuvucu toş çeşitleri 18 manat 99 kepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için.

Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram Merit Hıyar 1 manat 29 gepik. 1 kilogram Salkın Pomidor 2 manat 89 gepik. Teklifler 10 May tarihine de geçerlidir.

0: Radyonu dinliyorsunuz.
1: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo'da Süpermanat günleri sizi gözleyir. 13 May tarihine dek 1 kilogram ülke Albeni şakala çeşitleri 14 manat. Biletilik Costa Dora Poma Seytun yağı 12 manat. Süper kıymetlerle kanayt için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye edin.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.

Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram melit hıyar 1 manat 29 gepik. 1 kilogram salkım pomidor 2 manat 89 gepik. Teklifler 10 May tarihine de geçerlidir. Ella

0: Fabrikten evinize, Embavut'tan fabrik kıymetine indirim. Ülke üzere her filialda. Yalnız 10 gün. Mebelleri fabrik kıymetine elde etmeye telesin. Üstelik istediğiniz mehsulu 18 aylık faizsiz kreditle alın, ödenişe 2 ay sonra başlayın. Size yakın Embavut'da aktarın. Etraflı embavut.az veya 126.
1: Bravo'da Unibank kartları çok serfelidir. Unibank kartlarıyla Bravo'da ödeniş et, düz 6% dek yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için bravo. Doğru seçim. Fabrikten evinize, Embavut'tan fabrik kıymetine indirim. Ülke üzere her filialda, yalnız 10 gün. Mebelleri fabrik kıymetine elde etmeye telesin. Üstelik istediğiniz mehsulu 18 aylık faizsiz kreditle alın, ödenişe 2 ay sonra başlayın. Size yakın Embavut'da aktarın. Etraflı embavut.az veya 126.

0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram Merit Hıyar 1 manat 29 gepik. 1 kilogram Salkım Pomidor 2 manat 89 gepik. Teklifler 10 May tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram Merit Hıyar 1 manat 29 gepik. 1 kilogram Salkım Pomidor 2 manat 89 gepik. Teklifler 10 May tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-Money ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-Money, hallonda.

0: Fabrikten evinize, Embavut'tan fabrik kıymetine indirim. Ülke üzere her filialda. Yalnız 10 gün. Mebelleri fabrik kıymetine elde etmeye telesin. Üstelik istediğiniz mehsulu 18 aylık faizsiz kreditle alın, ödenişe 2 ay sonra başlayın. Size yakın Embavut'ta aktarın. Etraflı embavut.az veya 126.
1: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartlarıyla Bravo'da ödeniş et, düz 6 faize dek yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için bravo. Doğru seçim. Fabrikten evinize, Embavut'tan fabrik kıymetine indirim. Ülke üzere her filialda, yalnız 10 gün. Mebelleri fabrik kıymetine elde etmeye telesin. Üstelik istediğiniz mehsulu 18 aylık faizsiz kreditle alın, ödenişe 2 ay sonra başlayın. Size yakın Embavut'da aktarın. Etraflı embavut.az veya 126.

0: Fabrikten evinize, Embavut'tan fabrik kıymetine indirim. Ülke üzere her filialda. Yalnız 10 gün. Mebelleri fabrik kıymetine elde etmeye telesin. Üstelik istediğiniz mehsulu 18 aylık faizsiz kreditle alın, ödenişe 2 ay sonra başlayın. Size yakın Embavut'ta aktarın. Etraflı embavut.az veya 126.
1: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartları ile Bravo'da ödeniş et. Düz 6 faize dek yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.

0: Fabrikten evinize, Embavut'tan fabrik kıymetine indirim. Ülke üzere her filialda. Yalnız 10 gün. Mebelleri fabrik kıymetine elde etmeye telesin. Üstelik istediğiniz mehsulu 18 aylık faizsiz kreditle alın, ödenişe 2 ay sonra başlayın. Size yakın Embavut'da aktarın. Etraflı embavut.az veya 126.
1: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartlarıyla Bravo'da ödeniş et, düz 6 faize dek yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram Merit Hıyar 1 manat 29 gepik. 1 kilogram Salkım Pomidor 2 manat 89 gepik. Teklifler 10 May tarihine de geçerlidir. Ella Gİ.

yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için bravo. Doğru seçim. Fabrikten evinize, Embavut'tan fabrik kıymetine indirim. Ülke üzere her filialda, yalnız 10 gün. Mebelleri fabrik kıymetine elde etmeye telesin. Üstelik istediğiniz mehsulu 18 aylık faizsiz kreditle alın, ödenişe 2 ay sonra başlayın. Size yakın Embavut'da aktarın. Etraflı embavut.az veya 126.

Kentler için bravo. Doğru seçim. Fabrikten evinize, Embavut'tan fabrik kıymetine indirim. Ülke üzere her filialda, yalnız 10 gün. Mebelleri fabrik kıymetine elde etmeye telesin. Üstelik istediğiniz mehsulu 18 aylık faizsiz kreditle alın, ödenişe 2 ay sonra başlayın. Size yakın Embavut'da aktarın. Etraflı embavut.az veya 126.

yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için bravo. Doğru seçim. Fabrikten evinize, Embavut'tan fabrik kıymetine indirim. Ülke üzere her filialda. Yalnız 10 gün. Mebelleri fabrik kıymetine elde etmeye telesin. Üstelik istediğiniz mehsulu 18 aylık faizsiz kreditle alın, ödenişe 2 ay sonra başlayın. Size yakın Embavut'da aktarın. Etraflı embavut.az veya 126.

0: Fabrikten evinize, Embavut'tan fabrik kıymetine indirim. Ülke üzere her filialda. Yalnız 10 gün. Mebelleri fabrik kıymetine elde etmeye telesin. Üstelik istediğiniz mehsulu 18 aylık faizsiz kreditle alın, ödenişe 2 ay sonra başlayın. Size yakın Embavut'ta aktarın. Etraflı embavut.az veya 126.
1: Bravo'da Unibank kartları çok serfelidir. Unibank kartları ile Bravo'da ödeniş et. Düz 6% dek yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.

Sizler için bravo, doğru seçim. Fabrikten evinize, Embavut'tan fabrik kıymetine indirim. Ülke üzere her filialda, yalnız 10 gün. Mebelleri fabrik kıymetine elde etmeye telesin. Üstelik istediğiniz mehsulu 18 aylık faizsiz kreditle alın, ödenişe 2 ay sonra başlayın. Size yakın Embavut'da aktarın. Etraflı embavut.az veya 126.

seçerek yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için bravo. Doğru seçim. Fabrikten evinize, Embavut'tan fabrik kıymetine indirim. Ülke üzere her filialda, yalnız 10 gün. Mebelleri fabrik kıymetine elde etmeye telesin. Üstelik istediğiniz mehsulu 18 aylık faizsiz kreditle alın, ödenişe 2 ay sonra başlayın. Size yakın Embavut'da aktarın. Etraflı embavut.az veya 126.

0: Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram merit hıyar 1 manat 29 gepik. 1 kilogram salkım pomidor 2 manat 89 gepik. Teklifler 10 may tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
2: Bravo. Doğru seçim.

0: Fabrikten evinize, Embavut'tan fabrik kıymetine indirim. Ülke üzere her filialda. Yalnız 10 gün. Mebelleri fabrik kıymetine elde etmeye telesin. Üstelik istediğiniz mehsulu 18 aylık faizsiz kreditle alın, ödenişe 2 ay sonra başlayın. Size yakın Embavut'da aktarın. Etraflı embavut.az veya 126.
1: Bravo'da Unibank kartları çok serfelidir. Unibank kartları ile Bravo'da ödeniş et. Düz 6% dek yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.

0: Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: Bravo'da süper kıymetle sizi gözlüyor. 13 May tarihine dek 1 kilogramlık Molindam kereyağı 14 manat 99 kepik. 1 litrelik Atana süt 2 manat 15 kepik. Süper kıymetle keyfiyetli mehsullar için.
2: Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ella'dan, Ella kıymet. Yalnız 3 gün. 1 kilogram Hicaz teze bütöv toyuk budu. 4 manat 99 kepik. 1 kilogram Golden Crown kereyağı. 21 manat 95 kepik. 2 litrelik Oluna kargıdalı yağı. 9 manat.

yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için bravo. Doğru seçim. Fabrikten evinize, Embavut'tan fabrik kıymetine indirim. Ülke üzere her filialda. Yalnız 10 gün. Mebelleri fabrik kıymetine elde etmeye telesin. Üstelik istediğiniz mehsulu 18 aylık faizsiz kreditle alın, ödenişe 2 ay sonra başlayın. Size yakın Embavut'ta aktarın. Etraflı embavut.az veya 126.

0: Bravo Bazar'da Ella Teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram Merit Hıyar 1 manat 29 gepik. 1 kilogram Salkın Pomidor 2 manat 89 gepik. Teklifler 10 May tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella Teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram Merit Hıyar 1 manat 29 gepik. 1 kilogram Salkın Pomidor 2 manat 89 gepik. Teklifler 10 May tarihine de geçerlidir.

0: yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için bravo. Doğru seçim. Fabrikten evinize, Embavut'tan fabrik kıymetine indirim. Ülke üzere her filialda, yalnız 10 gün. Mebelleri fabrik kıymetine elde etmeye telesin. Üstelik istediğiniz mehsulu 18 aylık faizsiz kreditle alın, ödenişe 2 ay sonra başlayın. Size yakın Embavut'da aktarın. Etraflı embavut.az veya 126.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için bravo. Doğru seçim. Fabrikten evinize, Embavut'tan fabrik kıymetine indirim. Ülke üzere her filialda, yalnız 10 gün. Mebelleri fabrik kıymetine elde etmeye telesin. Üstelik istediğiniz mehsulu 18 aylık faizsiz kreditle alın, ödenişe 2 ay sonra başlayın. Size yakın Embavut'da aktarın. Etraflı embavut.az veya 126.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mehsul Ella Gimete 4-8 Mayıs tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 22 manat 95 kepik 2 litrelik Yonca Kargıdal yağı 8 manat 99 kepik 5 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 18 manat 99 kepik 225 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 5 manat 85 kepik 5 kilogramlık Ariel Yuyucu Toş çeşitleri 18 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 13 Mayıs tarihine dek 1 litrelik Möcüze Kargıdal yağı 5 manat 89 kepik. 1,8 litrelik Oluna Kargıdal yağı 7 manat 49 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Aktardığınız kere yağı yeniden reflerdedir. Yeni Zelandiya keyfiyetini West Gold'da tapın.

0: Bravo'da Supermanat günleri sizi gözleyir. 13 May tarihinedek 1 kilogram ülke Albeni şokolat çeşitleri 14 manat. 1 litrelik Costa Dora poma zeytun yağı 12 manat. Süper kıymetlerle kanaat için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye edin.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
4: Siz Bravo Radyo'nu dinlediniz.

Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram melit hıyar 1 manat 29 gepik. 1 kilogram salkım pomidor 2 manat 89 gepik. Teklifler 10 May tarihine de geçerlidir. Ella

0: Fabrikten evinize, Embavut'tan fabrik kıymetine indirim. Ülke üzere her filialda. Yalnız 10 gün. Mebelleri fabrik kıymetine elde etmeye telesin. Üstelik istediğiniz mehsulu 18 aylık faizsiz kreditle alın, ödenişe 2 ay sonra başlayın. Size yakın Embavut'ta aktarın. Etraflı embavut.az veya 126.
1: Bravo'da Unibank kartları çok serfelidir. Unibank kartlarıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 6 faize dek yüksek cashback kazan. Super

Avobazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram melit hıyar 1 manat 29 gepik. 1 kilogram salkım pomidor 2 manat 89 gepik. Teklifler 10 May tarihine de geçerlidir. Ella

0: Bravo, alışverişin doğru ünvanı.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: M-10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-10, 50 onda.

0: yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için bravo. Doğru seçim. Fabrikten evinize, Embavut'tan fabrik kıymetine indirim. Ülke üzere her filialda, yalnız 10 gün. Mebelleri fabrik kıymetine elde etmeye telesin. Üstelik istediğiniz mehsulu 18 aylık faizsiz kreditle alın, ödenişe 2 ay sonra başlayın. Size yakın Embavut'da aktarın. Etraflı embavut.az veya 126.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinlediniz.

0: yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için bravo. Doğru seçim. Fabrikten evinize, Embavut'tan fabrik kıymetine indirim. Ülke üzere her filialda, yalnız 10 gün. Mebelleri fabrik kıymetine elde etmeye telesin. Üstelik istediğiniz mehsulu 18 aylık faizsiz kreditle alın, ödenişe 2 ay sonra başlayın. Size yakın Embavut'da aktarın. Etraflı embavut.az veya 126.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: M-10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-10, 50 onda.

0: Fabrikten evinize, Embavut'tan fabrik kıymetine indirim. Ülke üzere her filyalda. Yalnız 10 gün. Mebelleri fabrik kıymetine elde etmeye telesin. Üstelik istediğiniz mehsulu 18 aylık faizsiz kreditle alın, ödenişe 2 ay sonra başlayın. Size yakın Embavut'da aktarın. Etraflı embavut.az veya 126.
1: Bravo'da Unibank kartları çok serfelidir. Unibank kartlarıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 6% dek yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.

0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram Merit Hıyar 1 manat 29 gepik. 1 kilogram Salkın Pomidor 2 manat 89 gepik. Teklifler 10 May tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram Merit Hıyar 1 manat 29 gepik. 1 kilogram Salkın Pomidor 2 manat 89 gepik. Teklifler 10 May tarihine de geçerlidir.

Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram melit hıyar 1 manat 29 gepik. 1 kilogram salkım pomidor 2 manat 89 gepik. Teklifler 10 May tarihine de geçerlidir.

Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram melit hıyar 1 manat 29 gepik. 1 kilogram salkım pomidor 2 manat 89 gepik. Teklifler 10 May tarihine de geçerlidir.

0: Fabrikten evinize, Embavut'tan fabrik kıymetine indirim. Ülke üzere her filialda. Yalnız 10 gün. Mebelleri fabrik kıymetine elde etmeye telesin. Üstelik istediğiniz mehsulu 18 aylık faizsiz kreditle alın. Ödenişe 2 ay sonra başlayın. Size yakın Embavut'da aktarın. Etraflı embavut.az veya 126.
1: Bravo'da Unibank kartları çok serfelidir. Unibank kartları ile Bravo'da ödeniş et. Düz 6% dek yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim. Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.